duyamam ismini. Yar senin her sözünden gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin buyur hocam?

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Bir kalbim var içinde de bir zalim, bir zalim.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: bendeki hatıran bir ömre değer. Aramıza girse, aramıza girse dağlar denizler. Bana benden yakın oldum da gittin. Yalandan yüzüme, yalandan yüzüme güldün de gittin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 2 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, son dakika gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. İlk sıcak gelişmemizle başlayalım. Amerika Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, Amerikan ordusuna ait MH-600S Seahawk tipi askeri helikopterin Umman Denizi'ne acil su inişi gerçekleştirdiğini duyurdu. Helikopterdeki 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarıldığı, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarılmış. Değerli dinleyenler, helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

belirtilmiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'la yapılan anlaşmaya rağmen işgalin süreceğini açıkladı. Netanyahu, Lübnan'ın işgalini süreceğini açıklarken tampon bölgede gerekli olduğu sürece kalacağız ifadelerini kullanmış. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ece Naz Macit'in tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen evdeki arkadaşları SCG, YO ve AA tutuklandı deniliyor bir başka haberimizde. Trabzon'un Vakfı Kebir ilçesinde mahalle yoluna insansız hava aracı düştü. Ekipler ağaç dallarına çarpıp düşen insansız hava aracının çevreye savrulan parçalarını toplayıp inceleme başlattılar deniliyor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika normal süresi 2-2 berabere biten maçta Senegal'i ikinci uzatma devresinde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bunlar gündemdeki sıcak gelişmelerdi. Programımızın başında aktardık. Devam edeceğiz. Birinci sayfadan ayrılmayın.

Evet, programımıza başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. En düşük emekli aylığı için belirleyici gün 3 Temmuz olarak belirtiliyor ve yarın itibariyle artık 6 aylık enflasyon farkının da ortaya çıkacağı belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon oranının açıklanmasının ardından mecliste gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti. Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin soruya kabine toplantısının ardından yanıtladı. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur ifadelerini kullandı. Emeklinin, memur ve işçi emeklerinin yanı sıra memurların da aslında maaş zammını beklediği gün olarak yarını işaret ediyor hükümet cephesi değerli dinleyenler. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın açıklamaları var. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milli hafızanın güçlendirilmesi, Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru şekilde aktarılması için medya ve akademiye önemli bir görev düştüğünü açıklamış değerli dinleyenler. Ankara'da da NATO zirvesi için geri sayım başladı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde kent genelinde yapılacak NATO zirvesi için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek tedbirler kapsamında şu ana kadar 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildiğini açıklamış değerli dinleyenler. Katar'ın açıklamaları var. Amerika ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıklamış Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari tarafından müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda hem Amerika'nın hem İran'ın mutabık kaldığı aktarılmış değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Amerika Bosna Hersek'le karşı karşıya geldi ve Amerika Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu deniliyor. İstanbul Büyükada'daki Biranbağ plajında çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangının büyüyerek ormana sıçradığı aktarılmıştı. Diğer yandan yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangına ilişkin Adalar Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü aktarılmış değerli dinleyenler. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketine orman arazisi tahsis edilerek rant sağlandığı yönündeki iddiaları nedeniyle açılan davada mahkeme, Çömez'in 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Aynı iddiaları yayımlayan Sözcü gazetesi de 50 bin lira tazminata mahkum edildi deniliyor. NATO zirvesi öncesinde gözaltına alınmıştı. TKP-ML terör örgütüne ilişkin somut delil gösterilmeden tutuklanan TEMA gönüllülerinden emekli öğretmen Ayten Yakut tahliye edildi deniliyor. 75 yaşındaki TEMA gönüllüsüne tahliye denilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisindeki ifadeler ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in gösteriye ilişkin değerlendirmeleri üzerinden AK Parti ile CHP arasında kutsal değerler ve ifade özgürlüğü tartışması yaşandı. AK Parti grubu dini değerlere hakaret edildiğini savundu. CHP grubu ise iktidarın dini değerleri istismar ederek toplumu kutuplaştırdığını ileri sürmüş. Böyle bir kargaşa yaşanmış. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları var. Yine sıcak gelişmeler var. Gündeme dair önemli haberleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askeri hastaneler açılmalı çıkışına yanıt verdi. Dervişoğlu, hastanelerin yeniden açılması için kanun teklifleri hazırladık. Bu iktidar tarafından ya reddedildi ya da meclis gündemine getirilmedi. Yaptığınız hatayı düzelterek alkış alamazsanız günaydın derler buna ifadelerini kullanmış. CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha gerçekleşti. Jandarma ekipleri özel kalem müdürünün aralarında olduğu şahısları gözaltına aldı deniliyor. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan'ın açıklamaları var. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları nedeniyle sanayicinin zorlu bir dönem yaşadığına dikkat çekerek çarklar durma noktasına geldi, üretimi arttırmamız lazım. Maalesef bu yüksek faizlerle 50-65 bandında olan faizlerle bizim artık üretim mekanizmasını büyütme şansımız yok ifadelerini kullanmış. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları var. Müttefiklerin Ankara zirvesinde Ukrayna'ya sürdürülebilir, öngörülebilir ve uzun vadeli güvenlik yardımı sağlama taahhüdünde bulunacağını da dile getirmiş NATO Genel Sekreteri Mark Rutte değerli dinleyenler. Birleşik Kamu İş'in Haziran 2026 açlık ve yoksulluk sınırı araştırması gerçekleşti. Bu araştırmaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 37.996 liraya, yoksulluk sınırı ise 116.106 liraya yükseldi. Konfederasyon 4 asgari ücretle geçinen bir ailenin yani yoksulluk sınırının altında kaldığını, en düşük memur maaşınınsa yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için %87.6 oranında arttırılması gerektiğini savunmuş değerli dinleyenler.

0: Efendim devam ediyoruz. Deniz Göktaş meselesi halen gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet cephesi Göktaş'ı savunuyor. Diyor ki düşünce ve ifade özgürlüğü. Bireysel olarak evet herkes düşündüklerini dile getirmekte serbest tabii. Bunun da bir sınırı var. Bir kişiye yönelik ya da bir kuruma yönelik düşüncelerini dile getirirsin. Ben böyle düşünüyorum dersin. Dersin de bunu aşıp yoruma başladığında, farklı yerlere çektiğinde biraz daha ileri gidip hakaretli düşünce özgürlüğüm var benim diyerek maskelemeye çalıştığında artık kanun ve yasalar devreye girer, şikayet edilirsin. Savcılıkta da ifade özgürlüğün kapsamında ifadeni verirsin. Fakat olayın ifade özgürlüğü ve siyasi mizah gibi maskelenmesi sürecine herkes değinirken kaçırılan bir nokta var. O da şudur. Bu kişi, işte Deniz Göktaş, İstanbul Harbiye'de sahne alıyor. Hitap ettiği topluluk orada bedava mı toplanmış? Hayır, bilet alarak gelmiş, izleyici var orada. Yani konu aslında ticari. Üstelik bunu kayıt altına alıp sosyal medyasında yayınlayıp ticareti sürdürülen bir durum söz konusu. Özgür Özel, ben dinledim, hiçbir şey söylemiyor, ifade özgürlüğü var diyor ama konu siyasi değil ki. Şu ana kadar ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de diğer siyasiler Göktaş hakkında suç duyurusunda bulunmadı. Ya da biz öyle biliyoruz. Kim bulundu peki? Hedef gösterdiği ve bu ülkenin vatandaşı olan kişiler bulundu. Son derece önemli. İnananların saygıda kusur etmediği, gönülden hürmet ettiği, değer verdiği, kutsal kabul ettiği Kur'an-ı Kerim üzerinden bir hakaret var şu anda. Yani Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimlerinde bulunulmuştu geçtiğimiz yıllarda. Sert çıkış yapmıştı ana muhalefet. Şimdi kalkmış benzer bir durumu ifade özgürlüğüyle geçiştiriyor. Ha yakmışsın, ha hakaret etmişsin. Basitleştirip değersizleştirmeyi diline yapmışsın. Ticari durum demiştik ya, işte ticari durum konusu biraz daha olayı farklılaştırıyor ki bunu da Göktaş'a söyleyenler olmuş ki Göktaş YouTube'daki videosuna ticari sınırlama getirmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Vatandaş tepkili, savunan kesim de var. Herkes bu konuda özgür, kimseyle tartışmaya, gerilime gerek yok. Ama son nokta şu, bu millet kimseye kusura bakmasın Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmaz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Deniz Göktaş'ı doğrudan eleştirenler arasındaydı. Fakat Deniz Göktaş için siyasi eleştiri olabilir ifadelerini kullandı Destici. Ve sonrasında devam etti Mustafa Destici'nin açıklamalarını dinleyelim. Birinci sayfaya devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Elbette ki herkes stand-up yapabilir. Bu stand-up içerisinde siyasileri de mizah edebilir. Efendim önemli iş adamlarını da, sanatçıları da, futbolcuları da, yani toplumun önünde olan herkesi de mizah edebilir. Toplumsal olayları gündeme alabilir. Efendim ülke gündemini değerlendirebilir. Bunların mizahını yapabilir. Bütün bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ki geçmişte de bugün de pek çok stand-upçı bunu yapmaktadır. Çoğunu da hepimiz zevkle dinlemekteyiz. Kahkaha atarak dinlemekteyiz. Gülerek dinlemekteyiz. Benim de dinlediklerim, takip ettiklerim var. Ancak bir ölçü var. Bir kırmızı çizgi var. O da neresidir? O da ne yapıyorsan yap, ister sunuculuk yap, ister stand-upçılık yap, ister şarkıcılık yap, ister siyaset yap. Bu bir siyasetçiler için de geçerli, hepimiz için geçerli. Sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Ölçü burası. Sen sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil, dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın kutsal kitabım dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kur'an-ı Kerim'e dil uzatamazsın. Onu mizah edemezsin. Onu hafifletemezsin. Onunla tabiri caizse tırnak içerisinde eğlenemezsin ve eğlendiremezsin. Bizim ifade etmek istediğimiz bu. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'le ilgili de değildir. Bunu İncil'le ilgili de yapamazsın, Tevrat'la ilgili de yapamazsın ya da efendim Budizm'in öğretileriyle ilgili de yapamazsın. Ya da herhangi bir mezhebi anlayışın değerleriyle ilgili de yapamazsın. Ki geçmişte ülkemizde bunlar da yap. Bunların hepsine şiddetle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunlar kabul edilemez. Bunların önü açılırsa o zaman ülke bir kaosa ve kargaşaya girer. İnsanları ayırırsınız. Ve nitekim görüyoruz şu anda ne oldu? Bir kısmı bütün bunlara rağmen bizi eleştiriyor ve Kur'an-ı Kerim'de dalga geçen, bunu mizah konusu yapan sözde stand-upçıya sahip çıkıyor. Bunu bir özgürlük alanı olarak değerlendiriyor. Hiç kimsenin özgürlük alanı bir başkasının özgürlük alanına tecavüz edemez. Ya da bir başkasının inançlarına, değerlerine, ailesine, kişilik haklarına saldıramaz. Onu küçültemez, onu aşağılayamaz. Bak, siyasi eleştirilerle ilgili bir şey söylüyor muyuz? Toplumsal mizahıyla ilgili bir şey söylüyor muyuz? Söylemiyoruz. Herkes sınırını ve çizgisini bilecek. Sınırını, çizgisini, haddini bilmeyenlere kim ne derse desin. Kimsenin bizi eleştirmesine, kınamasına aldırmadan onun bedelini ödetiriz. Nerede? Hukukun. Ve şimdi savcılar gereğini yapmaktadır.

Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, manşetlerini sizlere aktaracağız. Mehmet Akif Ersoy hakkında çarpıcı iddialar, önce uyuşturucu tuzağı sonra istismar deniliyor. Amerika Bosna Hersek'i 2 golle geçerek son 16 turuna yükseldi denilmiş. 51 yıl hapis cezasıyla aranan firari kişi İzmir Gazi Emir'de yakalandı deniliyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Kuattara İstanbul'a geldi denilmiş. Mersin'de firari hükümlü yakalandı. Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları resmi gazetede yayımlandı. Lübnan Hizbullah'la çatışma istemiyoruz. Haber başlıkları var. Yine Aydın'da kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Üst geçitte yarı çıplak halde asılı ceset bulundu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen bir haber. Muğla'da çaya giren Özbekistanlı genç hayatını kaybetti. Tem otoyolunda Bolu geçişinde otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı artıyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen ardarda 2 depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken yıkım yaşanan Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2295'e ulaştı deniliyor. Afganistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem denilmiş. Trabzon'da şok eden olay, başıboş insansız hava aracı gündüz vakti infilak etti deniliyor. Amerika ile 11 ülke Bahreyn'deki bölgesel güvenlik zirvesinde bir araya geldi, haber başlıklarımızda.

Evet, gazetelerimize göz atacağız. İlk gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin logosunun hemen altında 15 Temmuz için 10. yıl anması deniliyor. YKS'de bir soru iptal, bir cevap değişti denilmiş. Dünya Kupası için A Milli Futbol Takımına Türkler Geliyor isimli marş yapan Sinan Akçıl, Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ı hedef aldığı iki futbolcunun kendi marşını istemediğini söyleyen Akçıl, federasyondan bazı yetkililer de üzülerek konuyu bana belirtti ama demek ki marşa kaptan ve Merih karar verdi ifadelerini kullanmış. Bir soru iptal, bir cevap değişti. ÖSYM 20 Haziran'daki YKS'nin alan yeterlik testlerindeki bir matematik sorusunun cevabını değiştirdi. Testteki 23 numaralı sorunun doğru cevabı C seçeneğinden A seçeneğine çevrildi. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın romanı ile ilgili 20 numaralı edebiyat sorusu ise iptal edilmiş denilmiş. YÖK'ten 16 yeni program deniliyor. YKS haberi Hürriyet gazetesinin 10. sayfasına taşınmış. 45 yaş üstü savunmasız meclis komisyonuna bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, Türkiye'de dijitalleşmeye uzak olan 45 yaş üstü nüfusun nasıl kolayca dolandırıldığını anlatmış. Dolandırıcılar kolayca kandırıyor denilmiş. 45 yaş üstü savunmasız deniliyor. Yunanistan Ege'de adaları kazıyor, anlaşmaları çiğniyorlar denilmiş. Ankara'ya 1000 kişiyle geliyor. Amerika Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesine dev bir ekiple gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek, ardından birlikte basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Amerika Başkanı özel araçlarını ve helikopterini de getirecek. Helikopteri demonte olarak uçağa yüklenecek. Ankara'da Amerikalı teknik heyet tarafından montajı yapılacak. Trump'ı Ankara'da çocuklar karşılayacak denilmiş ve Ankara'ya 1000 kişiyle geliyor denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump'ın ziyaretiyle ilgili bir haber var. Aselsan'ı yakından görmek etkileyici, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları var. Dev horonu kıskandılar. İstanbul Maltepe'de 5000 dansçının aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına adını tescilleştirmesi Yunanistan'da rahatsızlık yarattı. Yunan basınında Türklerin onlara ait dansı sahiplendiği iddia edildi. Bir süre önce Selanik'te 850 kişilik zeybekle tescil yapılmıştı denilmiş değerli dinleyenler.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 03 12 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 hele

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Evet, bir diğer gazetemize bakacağız. Hürriyet gazetesinden sonra Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda enflasyonu düşüremeyen AK Parti otoyol ve köprü geçişlerine yüklendi. Zam yağmuru deniliyor.

katılım paylarında %90-250 artışa gidildi. Katılım ücreti özel hastanelerde 100 TL, ikinci basamak devlet hastanelerinde 50 TL, eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde 90 TL oldu deniliyor. NATO'culara çirkin görünmesin diye yine yama yaptılar denilmiş. Yeni parti yolda iftiracıları yönetimine taşıyan mutlak bultancılara karşı tepkiler büyüyor denilmiş. Mavi Vatan'da kabotaj coşkusu deniliyor. Kayıp telefonu sordu, rüşvet değil irtikap olsun, AK Parti'de hedef Mayıs 2027, tanık delili sunamadı, YKS'de soru iptali, puanlar yeniden hesaplanacak haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak yine haber başlıklarımızı, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktaralım. Türkiye NATO'nun geleceğini şekillendiriyor. 2028'de kritik görev denilmiş. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ev sahipliği yapacak ve NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, yaklaşık 3000 personel, gelişim savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle ittifakın geleceğini şekillendiren ülkeler arasında yer alacak deniliyor değerli dinleyenler. Hürmüz Boğazı'nda gelişmeler denilmiş, tuzağa düştük deniliyor. Suya acil iniş yaptı, Amerikan askeri kayıp, Umman Denizi'nde sıcak saatler deniliyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamaları var konuyla ilgili. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'a saldırıları sürüyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Enes Naz Macit'in tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı deniliyor. Trabzon'da Vakfı Kebir'de bir insansız hava aracı düştü denilmiş. Dünya Kupası son 32 tur maçları sürüyor. Alınan sonuçlar aktarılmış. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz açıklaması var. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde kentte yapılacak NATO zirvesi için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı haberi yer alıyor. Katar, Amerika ve İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı ve Amerika ile İran görüşmelerin sürdürülmesinde mutabık kaldı denilmiş. Böyle bir açıklama yapılmış Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: İstanbul Büyükada'da plajda çıkan yangın ormana sıçramıştı. 4 kişi hastanelik olmuştu. Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler. CHP'li Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon daha gerçekleşti. Yapılan operasyonda özel kalem müdürü dahil birçok kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara'da yapılacak zirveyle ilgili açıklamaları var. Birleşik Kamu İş'in Haziran 2026 açlık ve yoksulluk sınırını araştırmasına ilişkin bir haber başlığı yer alıyor. Bakalım bugün yurttaba nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. 2 Temmuz 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 3 Temmuz 2026 Cuma sabahında, haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında glütensiz kafe Hasbahçe'yi Cumhuriyet Parkı'nda yeni yerine taşıdı. Çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmek isteyenlere kaliteli güvenilir ürünler sunuluyor. Başkan Kazım Arslan hizmetin önemini vurguladı. İller Bankası AŞ Kayseri Bölge Müdürlüğü 5 ilde görev yapacak 6 sürücü için 3 Temmuz 2026'da açık ihale düzenliyor. İhale yerli isteklere açık olup iş 1 Eylül 2026'da başlayacak, 2 yıl sürecek. Karadikmen Köyü sakinleri 554 yıllık sapsız meşe anıt ağacını doğa koruma ekipleriyle birlikte koruyor. Ağaç 2007'de anıt ilan edildi. 2019'dan beri düzenli bakım yapılıyor. Köylüler sevgiyle sahip çıkıyor. Darıca Sıra Söğütler Mahallesi'nde Ece Naz Macit evde arkadaşlarıyla birlikteyken başından silahla vuruldu. Ağır yaralı genç kadın hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Süleymaniye'de KYB Başkanı Bafel Talabani ile bölgesel istikrar ve terörsüz Türkiye sürecini değerlendirerek işbirliğini güçlendirdi. Kalın, Irak'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 70 kuruştan, gram altın ise 6167 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal 2-2 biten maçta uzatmalarda Belçika 3-2 kazanarak son 16'ya yükseldi. Beşiktaş 21 yaşındaki Fransız sol bek Kasum Ouattara ile prensipte anlaştı. İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolleri sonrası Slovakya kampına katılacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, günaydın efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Bugün 2 Temmuz 2026 günlerden Perşembe 09.01 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesin mutlu sabahlar. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları. Zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Evet, idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimiz işim artacak, aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi, Ar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerle. İyi günler, kolay gelsin. Ben İsmail Aydemir. Adem Aydemir, Batuhan Aydemir, Fatih Aydemir, Hüseyin Aktepe, Muhammed Emin Akrap, Derviş Erkoç, Salman Tümüklü için Azer Bülbül'den Yar Gelecek çalar mısınız? Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Alıyorum listeye. Adem Usta aramızda. Günaydın. Adem Usta hoş geldin. Neşeniz bol olsun efendim. Hayırlı sabahlar. Herkese bereketli pazarlar diliyorum. Bugün pazar var tabii. Tüdanya'dan alacağım var. Dinleyicilerimize gelsin. Saygılar. Adem Usta. Hoş geldin Adem Usta. Akdağ Madeni'nde pazarımız var. Dün de Sarıkaya'daydı. Hayırlı sabahlar. Kibariye'den annem şarkısını çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim diyor. Almanya'dan Atilla bizlerle. Programa dair dosyamızdan günaydın. Soner Çimen Turluhan Köyü Çayıralan'dan burada. Selam, günaydın. Güzel insanlı, kalbi temiz, gönlü hoş insanlara selam olsun. Neşeniz, huzurunuz bol olsun. Sıradaki parça yeğenim Amine ve sevdiğime tabii sizlere de armağan olsun demiş. Hülya Hanım Sorgun'dan burada. Günaydın. Sorgun'dan Hülya ben. Selda Bağcan'dan Dünya mı yalancı, ben mi yalancı parçasını istiyorum. Bu parça benden. Gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere gelsin diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Dünya yalan. Yok yok, insanlar yalan. Dünya gerçek.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
2: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66, Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 30 04, 0544 772 30 04.
4: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Oğuz Efendi, Oğuz Efendi.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Arabeskin, arabeskin nadide seslerinden biri Gaya Yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Evet, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Perdecim, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi'nde hizmetimizde. Halılar, perdeler, bahçe mobilyaları, masa sandalye çeşitleri, orta sehpalar, elektrikli ev aletleri, ne ararsınız? Perdecim Alışveriş Merkezi'nde Perdecim Oni ve Halı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar Nane Hanım. Ben Müzeyyen Daşdemir. Emel Sayın'dan bir parça istiyorum. Bütün dinleyenlere ve size gelsin. Burada ben Çayıralan'dan yazıyorum bu arada demiş. Sevgilerle, kolay gelsin Nane Hanım, canım benim. Müzeyyen Hanımcığım hoş geldiniz. Emel Sayın'dan da şöyle güzel bir parça listeye alalım. Önce Kiboş, annemle yayında.

0: kaşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
2: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

0: canım dünya, ben öyle derdim. Hay hay yalan dünya. Annem derdi ki dünya gerçek, insanlar yalan. Ömür gerçek, öyle miydi? Ölüm gerçek, ömür yalan. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar olsun, hoş geldiniz. Şimdi bir Emel Sayın sözümüz var galiba. Günaydın canım. İyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk. Mustafa Yavuz'dan Yaşlanıyorum parçasını canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Ateş, Sakallı Serhat, Orhan Aslan, Ayhan Akgel, Kaan Kaplan ve Çato Baba için istiyorum. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar, iyi günler demiş Makbule. Tüm Türk bizlerle, programa dahil dostlarımızdan. Hemen aldım listeye parçamızı. Salim Kizil aramıza. Salim ne oldu? Salim hastalanmış. Damar yolu açmışlar Salim'e. Selamünaleyküm Nane Hanım. Ben çekerekten Salim Kizil. Dünden beri istiğfar, bir saat hiçbir şey yiyemiyorum, halsizlik. Akşam bir serum taktırdım, yatıyorum, sizi dinliyorum. Hüseyin Kağıt'tan Baba Ne Oldu Bilmem. Çalarsanız kendime ve dinleyen herkese armağan ederim demiş. Aa, geçmiş gitmiş olsun kardeşim. Dediğin bir şey mi dokundu? Bana ne olduymuş parçanın adı bu arada. Baba yazmışsın. Bazen yanlış yazıyor bu telefonlar. Eyüp abi bizlerle İzmir'den. Mustafa Er Sallama Halay Potpori çalar mısınız diyor. Sabah sabah neşemizi bulalım. İzmir'e gönderelim. Emel Sayın. Uzun zamandır dinlemediğiniz bir şarkısı radyolarımızda.
1: Kardeşim alışveriş merkezi taksalarıyla şoför malam yayında.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Lyon gibi yaşam.
1: Senle bizim sonumuz sanki kara.
0: Merhabalar, iyi günler. Ben MT Çorba Evi'nden, Habib Taş'tan, Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter parçasını Murat Usta'ma armağan ediyorum demiş peki.
1: Söylesene senden nasıl geçeyim.
0: Cemal Ercan Çandır'dan aramızda. Günaydın Nalan Hanım. Çandır'dan Cemal Ercan, sizden Hüseyin Turan'dan Sen Ölmeyar adlı parçayı tüm dinleyenlere çalmanızı istiyorum. Selamlar. Aleyküm selam. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Mustafa Yavuz sözümüz var. Yaşlanıyorum. Efendim Hüseyin Kağıt bana neyle burada olacak? Mustafa Ersanlı'ma halay potpuri. Ferdi Tayfur hatıran yeter. Hüseyin Turan sen ölmeyar. Listemiz bu şekilde. Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyoruz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

ne oldu bilmem. Geçmiş olsun diyelim sevgili Salim kardeşimize. Fatoş yine kaydetmişiz ama Satı teyze bu. Günaydın Nalan Hanım. Bana yine kam yükünü ne bu ne yazdın? Çekemem bu derdi şarkısını çal. Bilemedim ki bu ne yazdın. Sen sesli mesaj yolla Satı teyze. Yine gam yükünün. Öyle bir şey mi? Çekemem bu derdi. Yine gam yükünün.

0: yine gam yükünün kervanı geldi. Ömer Çelik. Sonra tamamen uydurmasyon yaptım şu anda. Attım ya tutarsan. Ya tutarsan Nasrettin Hoca'nın Gülüm Ay'a çaldığı gibi. Bence sen yaz ya. Yazma yani, söyle.
1: Ben Hristiyan Hanım. Ben Ayhan Çorkada. Ben Çaylılar Çorkada. Eşim Neslihan'a Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt'u rica etsem çalar mısınız?
0: Yalnız Kurt. Denerim birazdan. Sesiniz bu arada gelmiyor. Bana biraz daha yaklaştırarak bir dahaki anonsla inşallah. Mustafa Er sallama halaya geçeceğim arkadaşlar. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğim sunumuzuyla evlenecekler. Evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Perdecim Alışveriş Merkezi İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeninde. İdaş yatak baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri evlerimizi şımartacak. Aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde.
2: Attın tutturdun Nalan Hanım, tamam onu istemiştim.
0: Tamam, tuttuysa tamam.
3: Her gün burada kime gidersin, ardına bakma nele ben yaparsın. Gözün ıslandı.

0: sabe? De novo, continuar esse canto da
1: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Böcekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgiler
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk, 0538 311 4433, 0538 311 4433.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: bedeninizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530

0: 66.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantiliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor sigortacım Murat Yıkılmaz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da. Hizmetinizde 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Ragıp Turan Çelik Çekerek'ten bizlerle. Mahsun Kırmızıgül'den benim için üzülme linkini atmış, sesiyle birlikte birazdan yayınlayacağım. Selamünaleyküm, ben Ankara'dan Haydar Caferoğlu, Mehmet Yakar'dan Gardaş parçasını rica ediyorum dostlarım. Akdağ Vadisi'nde bulunan dostlarım Ayhan Akgel, Halit Tümtürk, İsmail Yanık, Serkan Uludağlı, Kaan Kaplan, Mesut Şener ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma ve tüm arkadaşlara gelsin. Dost çok, kardeş çok, hele bir düş bakalım kim var kim yok demiş. Şimdi bizim bu içerikte programımız olmadığı için arkadaşlar idare ediyoruz. Gönderdiğiniz istekleri çalmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince mesajlarınıza yer vermeye çalışıyoruz ama bu içerikte değil programımız. Dolayısıyla sizi de geri çevirmemek adına isteklerinizi yayınlıyor, isimleri okuyoruz ama bu konuda birazcık bizlere ihtimam göstermenizi, okumadığımız kelimeleri ısrarla tekrar tekrar yazmamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü öyle bir program değil bu, içeriğimiz o değil. Tamam, istek yapıyoruz ama okumadığım yerleri biliyorsunuz siz, o bölümleri yazmayın. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ankara'dan Rabia Ünal, Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, Sen Ölme Yar, Hüseyin Turan yine güzel bir türküsüyle mekanlarımıza konuk olacak. Programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyoruz.

0: Sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle. Hasretimle büyü. Sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek. Balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler. Ahmet Şafak Yalnız Kurt. Mekanlarımıza konuk oldu. Bir video kaydımız var. Hülya Hanım Sorgun'dan ulaştırdı. Aa, ne güzel olmuş. Radyonuz da pek bir fiyakalı Hülya Hanımcığım. Kısık kısık dinliyor. Azıcık daha açalım. Çayımız da var maşallah. Afiyet bal şeker olsun. Böyle benim yanıma da koymuş. Biraz demli olmuş sanki bu. Biraz açalım çayı. Ben böyle içemiyorum ayol.
2: Günaydın Nalan Hanım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ben Çekerek'ten Ragıp Turan Çelik. Bugünkü şarkımız Oğuz Efendim dinleyenlerine ve Çekerek'le hemşerilerinize gelsin. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: 6 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim DASK Konut İş Yatırım.
1: Yozgat'ın sesi. Yozgat'ın
0: sesi. Sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar.

Evet, Hüseyin Kozkar aramızda. Hoş geldin Hüseyin abi. İbrahim Tatlıses'ten Karadağ'ın Boz Yılanı istiyorum dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Mehmet Yakar'la son turda isteklere devam edelim. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. 0500 30 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Evet, 11-10 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Evet, Zabit Avusturya'dan aramıza. Tünaydın efendim, istek yetişir mi? Böğün diyor, geç kaldık açık. Yok yok, yetişir. Bugün tenha buralar. Hakan Öztürk burada çekerekten, hoş geldiniz. Yetişirse şayet Burhan Çaçan'dan kurşunlara giresin, kendim için istiyorum, varsa albayım. Alayım albayım, yoksa vatan sağ olsun demiş. Selam, hayırlı yayınlar. Hüseyin Kağıt'tan Sen Bana Dünyayı Dar Ettin parçasını rica ediyorum, çalar mısın demiş. Bu parça tüm dinleyenlere armağan olsun diyor Hakan. Hoş geldin. Öbür Dünyada Sen Yan parçanın adı. Güzel, güzel Bozlak'tır.
1: Yozgat'ın sesi Bozlak.
2: Bozlak'ın Murat Yıkılmaz Şoför'ün adını sunar.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Boz FM Reklam.
2: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Boz'da 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
5: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37 Ata Sanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
7: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
8: Reklamları dinlediniz.

0: diyor. Birlikteliğimiz tımızıyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Hulusi abi aramızda, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun. Alana.
0: Aleykümselam. Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür biz de iyiyiz. Yaramaz durum yok.
0: Allah iyilik versin.
1: Havalar sıcak başladı yine.
0: Çok çok.
1: İhtiyamıza gelelim önce.
0: Gelelim hocam.
1: Sedat Bilir, Gözlerin Yar. Bütün Oğuz'um dinleyicilerine gelsin. Sizlere gelsin, çalışanlara gelsin. Bu da bütün Kadıgüllü köy halına gelsin. Şu anda dinleyen herkese gelsin.
0: Eyvallah.
1: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Sağlıklı, neşeli, huzurlu kalın. İzin başladı yavaş yavaş. Yolda gidenlere de bir uyarımız olsun da. Çok dikkatli olsunlar. Bu sene çok trafik cezaları çok.
0: Evet.
1: O yüzden Bulgaristan'da, Yunanistan'da nereden giderse gitsin önemli değil. Macaristan, Avusturya üzeri gidenlere çok dikkat etsin. Orada çok ceza yazıyormuş. O yüzden yani bir de cezalara maruz kalmasına yazdık.
0: Bunu İnşallah. Bu
1: uyarı yapayım dedim.
0: İyi ettin yani abi.
1: Hayırlı günler, güzel yayınlar olsun. Anlanalım.
0: Siz gelmiyorsunuz
1: bu tarafa. Hiç kulağımız hepsi de unutmayın yani.
0: Eyvallah, eyvallah abicim. Hemen aldım listeye Sedat Bilir. Gözlerin Yar. Damar arabesk bir parçaymış. Ben de ilk kez dinleyeceğim. Hulusi abi niyet etti, yine ağlatacak bize. Sigortacım
2: Murat Mükemmel Şoför Merve'ni sunar. Sonra

için 15 yetkili acenteliği de sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026'dan bizlere ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Karadağ'ın Boz Yılanı bir uzun hava imparator yorumuyla yayında. Eski parçalarda yapıyordur onu. Bu mesela çok eski bir parça, pıtır pıtır pıtır ses yapıyor. Uzun hava bir tane de şeyi var. Çok kısa diğerleri. Şuna bir bakalım. Bu da biraz eski ama belki altyapısı düzgün olabilir. Sevgili Ali kardeşim Kayseri'den demiş ki ses kısıyor. Sen yayındayken kısık geliyor ses. Teşekkür ederim demiş. Bir sorun var ama ben de çözemedim şey Ali. Sabahtan beri ben de farkındayım ama şu an yapabileceğim çok bir şey yok gibi görünüyor.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajanteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız arkadaşlar. Evet. Hulusi Akar'ın seçimi. Gözlerin Yar yayında.

Evet, Ali Kayseri'den bizlerle. Ablacığım keyifli yayınların olsun. Kayseri'den Ali ablacığım ben. Git git yoluna. Parçasını Seda Sayan'dan olur. Yaşayan efsaneden olur. Sana ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim şimdiden. Saygılar ablacığım. Bir de olacakmış gibi umut verip de her şey bitince sonradan dönmeye çalışanlara gelsin ablam demiş bu parça. Tamam, biz bir şey anlamadık ama anlayanlar anlamıştır. Sen kime diyorsan artık. Tamam, bakıyorum reklama girince de demiş ki seste sorun var. Teşekkür ederim ablam, baş tacısın, düzelir inşallah diyor inşallah. Dur bakalım, git git yoluna. Seda Sayan'dan yapalım o zaman, o çıktı ilk çünkü ilk seçenek o. Çok da düşük eski şarkılar bunlar bak. Ses düşük diyorsun sonra ama çok zorluk çekiyoruz eski şarkılarda. Bir de Cengiz Kurtoğlu'na bakalım. Cengiz Kurtoğlu belki daha sessiz. Bu da çok çok eski şarkılar. Dip ses var hepsinde.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

kurşunlara kurşunlara gelesin gelesin, sürüm sürüm sürmesin malum. Sorgun'dan selamlar var. Aleyküm selam, kolay gelsin. Çağlar Otolastik olarak radyoda sizi dinlemekteyiz. Yıldız Tilbe'den Delikanlı mı çalarsanız seviniriz. Bu şarkıyı tüm dinleyicilere ve Serdar İlbay kardeşime armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Hakan Öztürk Çekerek'ten, Uğur Aslan'dan Karagümrük Yanıyor çalar mısınız demiş. Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Sizi çok severek dinliyoruz diyor. Teşekkürler. Delikanlımla ayrılıyorum aranızdan. İkinci istek olduğu için bunu akşama bırakalım. Tekrar yazarsan Hakan, 18-21 kuşağında yine size kulak veriyor Oğuz Medya. Sizin seçtiklerinizle saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yeniden görüşebiliriz. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Oğuz Efendim.

bizler burada bir görebilir miyiz? Duray Hanım Sorgun'dan burada. İyi yayınlar. Bugün de sendeyiz. Ahenkar'dan Kurudu Dalında Soldu Yaprağım parçasını istiyorum. Tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Teşekkürler.

Rukiye Hanım Sarıkaya'dan aramızda. Selamlar Ercan'ın, hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar efendim. Musa Eroğlu'ndan Çoban Yıldızı parçasını rica ediyorum der o da. Onu da alalım listemize. Hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 istek attım.

Akkaya'lar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızlığıyla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkaya'lar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında Sarıkaya'dayız. 0354 alan koduyla 772-43-38 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir dinleyenlerimiz. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşıyor. Manisa'dan hayırlı akşamlar. Ben Seher, ömür yoldaşım canım Durmuş Duyar için Ferdi Tayfur'dan Bana Da Söyle isimli şarkısını rica ediyorum demiş. Onlar da andım listeye, hoş geldiniz. Abim Halil Taşkın için Her Şey Güzel Olacak Zinet Salih'den istiyorum diyor. Abicim üzülme, her şey güzel olacak inşallah. Seni çok seviyorum, seni kocaman öpüyorum. Kendine dikkat et, dualarımız seninle demiş. Ben seninle mutluyum. Azer Bülbül yayında.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer ellerle.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa: inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
4: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan 0544 772 3004, 0544 772 3004.
5: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433, 0538 311 4433.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
7: Güvenin
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
8: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Yavuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Et programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz. 0536-986-3944 İrtibat hattı. Evet, Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha.

Durum kalbim seni mesajıyla. Selamünaleyküm, ben Gaziantep Nizip'ten Umut Eren Tatlıcıoğlu, Kayseri Bünyan'da bulunan abim ve abilerim Ömer Tatlıcıoğlu, Rıdvan Polat, Atakan Boyraz, İsmail Özdamar'a arkadaş kalamaz mıyız parçasını armağan ediyorum. Çalar mısınız demiştiniz. Alalım listeyi. Evet, 0530 034 66 66 istek attığımız Nuray Sorgun'dan aramızda. Bugün de sendeyiz demişti, parçasını dinledik. Evet, dünyada bulunan abilerim Erhan Akkuş, Tolga Yıldırım, İmam Apo, Murat Erkan, Cengiz, Hava Öğüt Duvarlara Yazıyorum ismini parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Kolay gelsin. Teşekkürler.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tomuzuyla. Bir yandan isteklerimiz de ulaşıyor. Selamlar Nalan Hanım, iyi yayınlar. Mahsun Kırmızı Gül.

Ben Taşra Delikanlısı parçasını istiyorum. Çalar mısınız kendime ve Aytaç abiye gelsin. Gökhan Malkoç, hoş geldiniz. Hava öğütten sonra yapabiliriz sanırım. Selamun aleyküm kardeşim. Ben Nizip'ten Funda Türkmenoğlu, Kayseri Bünyan'da olan canım oğlum Ömer Tatlıcıoğlu'na güzel bir parça çalarsanız sevinirim. Onu çok özledik canım Ömer'im demiş. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, Akdağ Madeni'nde bulunan dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şener için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nurcan Hanımlarımızda Cürali'den Çayır Alandan iyi akşamlar. Hayırlı yayınlar Naloş'um, senden ricam var. Gülden Karaböcek'ten Dilek Taşı'nı rica ediyorum. Dinleyen herkese gelsin. Canısı, peki aldım listeye. Hoş geldiniz siz de. Kayseri'den Serdar Taş'tan Akdağ Madeni'nde bulunan İlhan Aydın ve Mustafa Yaşar. Ayrıca Oğuz FM çalışanları ve için Azer Bülbül'den Ne Zaman Gelecek Özgür Günlerim parçasını rica edebilir miyim diyor da. İyi yayınlar, kolay gelsin. Adem Aydemir, Batuhan Aydemir, Hüseyin Aktepe, Fatih Aydemir, İrfan Sayan, Rıdvan Polat'a bir parça istiyorum demişsiniz. Birkaç tane mi parça istediniz? En sonuncusuna bakalım. Hüseyin Aktepe, Yer Üstünde Yeşil Yaprak. Bunu alabilirim sanırım. Diğerleri yok çünkü bende. Evet, Eser Metal katkılarıyla bir Ferdi Tayfur sözümüz vardı. Bana da söyle yayında.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, ben de bileyim.
1: Ben de bileyim. Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
2: Merhaba Şoför'ün Alem, ben Halil Güç. Derya Bedavacı'dan Demeç şarkısını arkadaşlarım Mustafa Çetinkaya, Oğuzhan Şahin, Batuhan Aydemir, Adem Aydemir, Ömer Çelik'e armağan ediyorum. Yayınlarsan sevinirim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Eser Metal Şoför'ün Alem'e sunar.
3: Öyle mağrur olma, acıtma beni.

sevgili. Ziynet Sali yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende olarak alabileceğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı, en iddialı demir toptancısı Eser Metal Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubeleriyle hizmetinizde. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında da imalathanemiz bulunuyor. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Ali Kınık'tan bildiğin gibi değil çalabilir misiniz? Kayseri, Bünyan'da olan canım oğlum Azim Kaçmaz'a ve abisi Ali Özel'e gelsin. Canım oğlum elbet bir gün kavuşacağız demiş. Aldım listeyi. İbrahim Tatlıses'ten seni seviyorum istiyorum diyor Müjgan. Ne biliyorsun? Süheda Güneş. Bilemedim. Müjgan Dudağın ne biliyorsun? Bu şarkı adı mı? İbrahim Tatlıses seni seviyorum. Bir tanem Süheda Güneş'e gelsin. Süheda. Doğru okumuşumdur umarım. Valla roman havası galiba. Müjgan roman havası demek istediniz. Yanlış yazıyor bazen telefonlar. Süheda Güneş. Süheda'cığım hoş geldin. Mustafa MST'den, MST Kılıç Koltuk Baza'dan selam olsun. Sizden Oğuz Yılmaz'dan Gülme Karam Oldu parçasını istiyorum. Rastgele demiş. Eyvallah, hoş geldiniz. Aynen abla kolay gelsin. Adem Aydemir, Fatih Aydemir, Hüseyin Aktepe, Batuhan Aydemir, Yunus Aydemir, Muhammed Emin Akram. Yer üstünde yeşil yaprak çalar mısınız abla? Üç gündür çalmıyorsunuz diyor. Seçtim oraya gelecek sırası. Selamünaleyküm. Kayseri Bünyan'da bulunan abilerim Fatih Vural ve Aytekin Vural için Elif Buse Doğan'dan Samsak Döveci çalar mısınız? Tebessüm edelim biraz demiş. Edelim inşallah. Aldım listeyi. Çok istek oldu. Bunlar yetişmeyecek. Hepsi için söz veremiyorum artık. Merhaba, istek şarkı için yazıyorum diyor Nihat Soyak'ın oğlu Ramazan Soyak'tan. Kayseri'de bulunan Nihat Soyak, Cihan Yaraşır, Serkan Berhan, Mustafa Karaşahin, Suat Dalgıç, Mustafa Yaraşır, Eyüp Soyak için Metris'in Önü parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Valla bilmiyorum, bunun için söz veremem. Yetişir mi ki? Bir saat var ya, yetişir. Eser Metal katkılarıyla Hava 3 yayında.

0: Oğuz efendim.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: Ben yalan söyleyemem. Mertliğin enayisi, sevdamın delisiyim. Ben gariplerin sesi, taşralı birisiyim. Buz tutar yalnızlığım, kimseye bir şey demem. Alsalar da canımı, ben yalan söyleyemem. Ben seven kadın canlısıyım. Ben aşkımın heyecanlısıyım. Saflığımı hoş gör güzelim. Ben varoşların çocuğu, taşra delikanlısıyım.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: da canımı.
1: Ben yalan söyleyemem.
0: Ya güzel bir şarkıydı. Uzun zaman olmuş dinlemeyeli. Dinleyenler dinledi. Mahsun'u ben kaçırdım galiba derken yakaladım, dinledim. Teşekkürler. Valla sonunda yakaladım galiba. Yeni geldi mesaj. Az daha kaçırıyordum kuyruğundan. Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Burhanettin Cüreli Köyü Çayıralan'dan aramızda. İyi akşamlar. Bugün 2 Temmuz Sivas katliamıydı diyor. Bir Selda Bağcan'dan Sivas ellerinde sazım çalınır türküsünü çalar iseniz çok sevinirim. Hollanda'dan selamlar. Burhanettin Karadavut. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Acılı, acıklı bir gerçek hikaye değil miydi Sivas katliamı? Unutmadık. Olayları Madımak, onu öyle söyleriz ya, unutmadım aklımda, Madımak çıkar sonu ya, unutmadım aklımda. 2 Temmuz 1993 Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında. Parçamızı Mustafa Yeniç Çeltek Sorgun'dan aramızda hoş geldiniz. Konya'dan Şükrü'ye burada.

0: efkarım büyüdü sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan bir haber verdi Nektaş'ı. Sevgili Nurcan Hanım'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik. Hayırlı akşamlar dilerim bütün Oğuz FM, Oğuz Medya ailesine, şoför Nalan'a çok çok selam söylüyorum. Aleyküm selam. Ben Mustafa Taşkan, Sorgun Yeniçeltek'ten bütün şoför arkadaşlara, Ercan abime, Sani abime çok çok selam söylüyorum. Sizden Emrah Tezcan'dan Ana Böyle Kader Mi Olur parçasını istiyorum. Şu an radyonun başında sizleri bekliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı işler, hayırlı yolculuklar olsun. Şükriye Hanım burada. Oğlum Yıldıray için Mazlum'dan Müebbet parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar. Yıldıray ve Samet'e gelsin bu parça demiş. Fatih Akdemir kum gibi istiyor. Çalar mısınız? Kolay gelsin. Yetişir mi? Naşide Göktürk'ten Sakın Ha Yüreğim Rehin parçasını istiyorum. Tercihi size bıraktım. Naşide Göktürk severlere ve sizlere gelsin demiş Gökhan Malkoç. Yetişir mi? Söz veremem.
1: Eser Metal, şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan

0: Ocak'tan başlayan fiyatlarla peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da, Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44 enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Şehrin en karanlık yerine duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı önümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

acayip. Evet, 20.31 Türkiye'nin saatleri Eser Metal katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla metreder tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal Sorgun'da Turgut Özal Bulvarı'nda hizmetinizde. Atasanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubesiyle hizmet veriyor. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metre dair tüm işlemleri Eser Metal ayağınıza kadar getirdi.

Akşam akşam biraz neşelendik. Güzel oldu Müjgan roman havası. İsteyenlere de teşekkür ederiz. Evet, Gölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim burası. Oğuz Yılmaz yine güzel bir istek parçası var sırada. Gülmek haram oldu. Listeye bakalım hemen. Elif Buse Doğan, Samsak Döveci, Serda Bağcan, Sivas ellerinde sazım çalınır. Emrah Tezcan, Ana böyle kader mi olur? Yetiştirebilir miyim sizce dört parçayı? Kalanı zaten eklemedim bile listeye çünkü mümkün değil. Ha, ihtimaldir yani.

0: Gülmek haram oldu sevgili Oğuz Yılmaz yorumuydu. Kayseri'den iyi akşamlar. Dünyada bulunan canımın içi İsmail Eker ve arkadaşları Fatih ve Alparslan'a armağan ediyorum. Ey sevdiğim parçasını gönderir misiniz demiş dinleyicimiz. Kayseri'den yazıyorum. Nalan abla kolay gelsin. Adem Aydemir, Fatih Aydemir, Hüseyin Aktepe, Batuhan Aydemir. Otogarda cinayet var, çalar mısınız? İsmail Aydemir.
1: Hayırlı akşamlar Nalan abla, kolay gelsin. Dünyada yatmakta olan Fatih Aydemir, Adem Aydemir, Batuhan Aydemir, Hüseyin Aktepe, Rıza İpek. Otogarda cinayet var, çalar mısın abla? Sana zahmet.
0: Yetiştiremem eve güne. Yetiştiremem. Evelerin ilacıdır eve güne. Ne kaldı Selda Bağcan, Murat Tezcan? Çok emin değilim. Çaldım ya diğer parçayı. Üç gündür çalmıyorsun dediğim parçayı çaldım. Bu da bir başarı yani. Bunu da yetiştirelim. Bir şey yani bence. Ben böyle olduğumda gurur duyuyorum.

Vallahi Nalan Hanım dün de istedik çalmadınız diyor. Yani çalmadın demeyin, çalamadınız diyor. Vakit yetmedi diyor. Ben ne yapabilirim? Ama çalacak, bugün çıkacak sizinki. Yeni Çeltek. Evet, Eser Metal katkılarıyla buradayız sevgili dostlar. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den istiyoruz. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız.

Beni hasret koydun kavim kardeşa, katip arzu halim yaz yare böyle. Evet, eser metal, demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitleriyle demirle ilgili. Aklımıza gelebilecek her şey, toptan satış ve toptan fiyatına perakende satışlarla hizmet veriyor. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez şubesiyle hizmette. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler ayağınıza kadar geldi. Sarıkaya eski sanayi sitesi karşısında imalathanemiz sevgili dostlar. Bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım, yeniden görüşelim. Şimdi hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311 54 14. Velikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0533 43 0505-406-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177.

0: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediye Meclisi Başkan Kazım Arslan yönetiminde Temmuz toplantısında 10 maddeyi oy birliğiyle kabul etti. Güneş Enerji Santrali projesi ve altyapı yatırımları onaylandı. İmar tadilatları ve ödenek aktarımı karara bağlandı. Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz, partinin teşkilatlanma sürecinde önemli mesafe kat ettiğini, güçlü kadrolar oluşturduklarını ve ülkeyi yönetmeye talip olduklarını açıkladı. Sorgun Belediyesi, 5000 metrekare üzerine inşa ettiği termal hamam projesinde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Tesis, termal havuzlar, tuz odası, saunalar, sosyal alanlar ve çocuk oyun alanlarıyla yıl sonunda açılacak. Rusya, Kiev'e geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina zarar gördü. Polonya, hava sahasını korumak için savaş uçaklarını alarma geçirdi. Bağcılar Tem Otoyolu, Edirne istikametinde otomobil kontrolsüz yan yola girerek motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale edip yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza kask kamerasına yansıdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 70 kuruştan, gram altın ise 6002, 159 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray yönetimi sözleşme belirsizliği yaşayan Mauro Icardi olmadan yeni sezon planlamasına başladı, ayrılık sinyali verdi. Patrick ve oğlu Justin Kluivert 26 yıl arayla aynı tarihte penaltı kaçırarak Hollanda'nın turnuvaya veda etmesine neden oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 30 derece. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 30 derece. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Sevmenin tadına varamadığım zamanlar. Ayak sesleri var kulağımda. Ayırt ettiğim, beklediğim bir tek seninki.
1: Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 hele

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler. Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, BIMS, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece.

0: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Çok çabuk girdin hayatıma. Nasıl oldu? Nasıl bu kadar ait hissettim birine? İnan bilmiyorum. Güvenmeyen, asla güvenmeyen ben ilk defa güvenmek istedim birine. Hayallerinde bile gerçeklerin ipini bırakmayan ben hiç olmayacak hayaller kurdum. Hiç olmayacak rüyalardan gülümseyerek uyandım. İlk defa hiç olmayacak demedim kendime mesela. Dönüştüm, değiştim. Aynaya baktığımda gördüğüm o kadın her seferinde değişiyordu. Bunu ben bile yıllarca uğraşıp yapamazken sen kolayca yaptın. Her dokunduğunda daha çok güzelleştim. Elin her elime değdiğinde daha güzel oldum ben. Sevilmek insanı güzelleştirir derler ya, ondandı sanırım. İçimden en güzel ben çıktı. Benimle kavruldu. İlk defa nefes aldığımı hissettim. İlk defa bir kalbim olduğunu. İlk defa beni hissettim mesela. İlk defa bu kadar benziyorum birine. Biri ilk defa bu kadar benziyor bana. Her gün daha da çok şaşırıyor. Her gün daha çok seviyorum seni.
0: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

gece verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah geçiverdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Aktağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Aktağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

bence artık senden herkes gibisin. Bence artık

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Akdağ Oğuz Efendi.